Sawi, umma kese ya, sawi, umma kese, umma kese, umma kese ya, sawi, umma kese ya, sawi, umma kese.